0: Yok, eve gidiyor. Av olmalı.
1: Merhaba.
0: Like a 310, good morning.
1: Coffee, good morning.